0: İyi geceler. Bugün hava durumu nedeniyle şehirlerimizi birbirine yaklaştıran bir gece. İstanbul'da 21 derece hissedilen 22 derece, %100 nemo. Saniyede 2 metre rüzgarla hava, biraz yoğun şemsiye kılıfı hala yararlı olur. Ankara'nın hafif bir serinliği var. 20 derece hissedilen 21 derece, %54 nem. Rüzgar hemen hemen sessiz, bu serinlikte yürüyüş yapmak çok keyifli olur. İzmir ise 22 dereceyle sadece bir kahve soğutması kadar soğuk, %44 nemle hava rahat, gece dışarıda yürüyüşe uygun. Şimdilik bu kadarcık. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Racquetball ayrımcılık yapmaz. Cinsiyetiniz, yaşınız veya spor deneyiminiz önemli değil. Kurallar herkes için aynı. Kadın ve erkek aynı sahada, saygılı ve temassız bir şekilde yarışıyor. Modern bir dünya için gerçekten kapsayıcı bir spor.

0: İyi geceler. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki en yoğun tıkanıklıkları ve yol durumlarını sizlerle paylaşalım. İstanbul'da Dr. Esat Işık Caddesi ile General Asım Gündüz Caddesi arasında 4 dakika gecikme yaşanırken, Narçil Sokak ve Tarlabaşı Bulvarı'nda yoğunluk devam ediyor. Ankara'da Tansel Sokak ve Söyle Sokak'ta bakım çalışmaları nedeniyle trafiğe dikkat gerektiriyor. İzmir'de ise Latife Hanım Sokak ve Turgut Özal Caddesi'nde yollar kapanmış durumda. Alternatif güzergahlar için kavşaklarda duran araç sayısına dikkat edin. Tıkanıklıkların ekonomik verimliliği ve yaşam kalitesini doğrudan etkilediğini belirtmek gerekir. İstanbul'daki yoğunluklar işyerlerine ulaşım süresini uzatırken, Ankara'daki bakım çalışmaları kısa vadeli rahatsızlıklarla birlikte uzun vadeli yol kalitesini artırmayı hedefliyor. İzmir'deki kapanıklar ise alternatif ulaşım yollarının planlamasını zorunlu hale getiriyor. Bu durumlar şehirlerin sürdürülebilirliği için hem altyapı hem de kamu ulaşımı stratejilerinde derin değişikliklerin gerekli olduğunu gösteriyor. Şimdilik bu kadar Cağda. Birazdan müzikle devam ediyorum.
1: Elleriniz bir hikaye anlatıyor. Cupreading.com'da avucunuzun fotoğrafını yükleyin ve çizgilerinizin aşk, kader ve önünüzdeki yol hakkında neler ortaya çıkarttığını keşfedin. Yapay zeka destekli el falı randevuya gerek yok. Cupreading.com

Güneş burcunuz hikayenin sadece üçte biri. Ay burcunuz duygularınızı şekillendiriyor. Yükselen burcunuz dünyanın sizi nasıl gördüğünü belirliyor. Cupreading.com'da doğum tarihinizi, saatinizi ve yerinizi girin. Üçünü birden hesaplayıp kişisel bir yapay zeka okuması alın. Sizi gerçekten tanıyan astroloji. Cupreading.com

0: İyi sabahlar. İstanbul'da Albay Faik Sözdener Caddesi ve İlkurşun Caddesi'nde 2-4 dakika gecikme yaşanıyor. Profesör Doktor Turan Güneş Caddesi ve Ferhat Paşa Caddesi'nde yapım nedeniyle trafiğin yoğun olduğu bildiriliyordur. Ankara'da Konya-Adana yolunun Gazi Osman Paşa kavşağında 3 dakika gecikme meydana geliyor. İzmir'de Yeşil Cami Sokak ve Sakarya Caddesi tamamen kapanmış durumda. Trafik yoğunluklarına alternatif olarak metro ve tramvay sistemlerinden yararlanmanız öneriliyor. İlginç bir şekilde trafik yoğunluklarının en fazla hissedildiği saatlerde metro ve tramvay sistemlerinin kapasitesinin sınırlı kaldığı görülüyor. Bu durum, ulaşımın sürdürülebilirliğini artırmak adına hem şehir planlamalarında hem de kamu taşımacılığına yönelik daha kapsayıcı yatırımların gerekli olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda yapım nedeniyle yaşanan gecikmeler, uzun vadeli altyapı projelerinin aciliyetini bir kez daha ortaya koyuyor. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Atletik, stratejik ve kapsayıcı. Racquetball, öğrencilerin keşfettiği spor. Hızlı ralliler, akıllı hareket ve sahada gerçek eşitlik. Kadın ve erkek, aynı oyun, aynı kurallar. Racquetball, daha akıllı oyna.

0: İyi sabahlar. İstanbul'da Hayriye Caddesi ile Hamalbaşı Caddesi arasında 3 dakika gecikme yaşanıyor. Profesör Doktor Turan Güneş Caddesi ve Topçubaşı Esat Ağa Caddesi gibi alanlarda yapım nedeniyle ulaşım zorluğu yaşanıyor. Ankara'da Konya Adana yolu Gazi mevkiinde 5 dakika gecikme meydana geliyor. İzmir'de Sakarya Caddesi ile Yeşil Cami sokak arasında ulaşım tamamen kapanmış durumda. Tıkanıklıklar ve yapım alanları nedeniyle alternatif rotaları değerlendirin. Ulaşım aksamaları özellikle iş ve eğitim saatlerinde ciddi zaman kaybına neden oluyor. Yapım alanları ve tıkanıklıklar sadece günlük yaşamı etkilemiyor. Aynı zamanda çevresel yükü artıran hava kirliliği ve enerji tüketimi gibi ikinci derece etkiler de yaratıyor. Alternatif rotaları kullanmak kısa vadeli bir çözüm olsa da şehir planlamasında sürdürülebilir ulaşım altyapısına yatırım yapma ihtiyacı acil. Şimdilik bu kadarca. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Hızlı eller, keskin açılar, sıfır temas. Racquetball, rekabeti yeniden tanımlayan yeni uluslararası spor. Kadın ve erkekler birlikte oynuyor. Güce değil, çevikliğe ve odaklanmaya dayalı. Sporun evrilebileceğini düşünüyorsanız, zaten racquetball düşünüyorsunuz.

0: İyi sabahlar. İstanbul'da açık bir gökyüzü altında 20 derece hissedilen 21 derece nem oranı tam 100. Şemsiye ile yürüyüş yapmak için harika bir gün. Ankara'daki hava hemen hemen sabit, 18 derece, nem %69'du. Hafif kıyafetlerle dışarıda kalmak rahat olur. İzmir'de ise 22 derece, nem %45. Rüzgar hafifçe esiyor, güneşli bir gün. Parkta piknik yapmanın ideal zamanı. Şimdilik bu kadarca. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Gerçekten takım kuran bir takım kurma aktivitesi mi arıyorsunuz? Racquetball, otoparkınızda veya yerel spor salonunuzda bir saha kurun. Her departmandan kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Önceden deneyim gerekmiyor. Kimse yaralanmıyor. Herkes oynuyor.

0: İyi sabahlar. İstanbul'da trafik yoğunlukları dikkat çekiyor. Profesör Doktor Turan Güneş Caddesi ve Amberler Caddesi arasındaki inşaat ulaşımı etkiliyor. Alternatif olarak Karaköy-Beşiktaş istikameti üzerinden devriye araçları öneriliyor. Ankara'da Konya Adana yolunun gazı kesiminde 2 dakika gecikme yaşanıyor. İzmir'de Sakarya Caddesi'nin Yeşil Camii sokak ile bağlantısı kapanmış durumda. Yolların kapanması nedeniyle Atatürk Bulvarı'na alternatif olarak Hidayet Erzeybek Sokak üzerinden seyahat edilebilir. İstanbul'da trafik yönetimi için akıllı sistemlerin etkinliği dikkat çekiyor. Ulaşımın yoğun olduğu caddelerde akıllı ışıklar ve kameralarla anlık veri toplamak suretiyle trafiği dengelemeye çalışılıyor. Ancak inşaat nedeniyle yaşanan sorunlar, planlı ulaşımın yanı sıra acil durumlar için alternatif rotaların öneminin arttığını gösteriyor. Bu tür müdahaleler, şehirlerin dijital dönüşümüne paralel olarak hem sürücüler hem de belediyeler için yeni zorunluluklar doğuruyor. Şimdilik bu kadar. Trafik yönetimi gibi zorlu süreçlerde adaptasyonun önemini bir kez daha hatırlatıyoruz. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Çoğu burç yorumu sadece güneş burcunuzu bilir. Cupreading.com daha derine iner. Güneş, ay ve yükselen burç hepsi tek bir kişisel doğum haritası okumasında. Yıldızların sizin hakkınızda gerçekten ne söylediğini öğrenmek için Cupreading.com.

İyi sabahlar dün. İstanbul'da şu an en yoğun tıkanıklıklar Profesör Doktor Turan Güneş Caddesi ve Ambarlar Caddesi arasında, Maltepe Caddesi ile Ulubatlı Sokak arasında devam ediyor. İstanbul Çevre Yolu E80 baraj yolu yönünde bakım nedeniyle gecikmeler yaşanıyor. Ankara'da Konya-Adana yolu Gazi yönünde 3 dakikalık gecikme olurken İzmir'de Sakarya Caddesi Yeşil Camii sokak ile bağlantısı kapanmış durumda. Trafik sıkışıklıklarını azaltmak için alternatif rotaları göz önüne bulundurmanız öneriliyor. Trafik

0: İyi sabahlar. Cumhurbaşkanlığı sistemine geçildiği 2018 yılında 8-9. yıldan itibaren faiz harcamaları 2026'da bütçenin %17'ne ulaştı. Bu artış, TL'nin 2020'den beri dolar karşısındaki değerini %30'u aşan düşüşüyle paralel ilerledi. 2026'da yıllık enflasyonun 25'i geçmesi, 1 litre sıvı yağın 2020 fiyatının 2 katına çıkmasına neden oldu. 100 TL'lik kredi 2020'de aylık 2 TL'lik ödeme ile alınırken 2026'da aylık 3.500 TL'ye çıktı. Bu yükseliş, kamu borçlarının yabancı kaynaklardan finanse edilmesine bağlı olarak döviz kuru risklerini de artırdı. Merkez Bankası'nın yüksek faiz politikaları, borçlanma maliyetlerini baskılamaya çalışsa da, 2023'te dolar kuru 10.0 seviyesine ulaştığında, 100 milyon dolarlık dış borç yıllık bir 5 milyon dolarlık faiz ödemeleriyle karşı karşıya kaldı. Bu durum, bütçede uzun vadeli finansman kaynaklarını zorlarken, ekonomik istikrarı bozacak şekilde kredi risklerini de artırıyor. Şimdilik bu kadarcağıdı. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Sıfır tackled, sıfır çarpışmalar, sıfır beyin sarsıntısı. Rugball %100 temassız. Tüm rekabet, tüm yoğunluk, hiçbir sakatlık. Çocuğunuzun sahada yaralanmasından endişe eden bir ebeveynseniz, Rugball cevaptır. Hızlı, stratejik ve güvenli.

0: İyi sabahlar. İstanbul'da en yoğun tıkanıklık Habibler, Hastal yolu kesişimindeki Kuzey Marmara, otoyolu O7, çıkışında 8 bir kilometrelik kuyrukla 5 dakikalık gecikmeye neden oldu. Alternatif olarak E5 yolunun yan yol bağlantısı kullanılabiliyor. Ankara'da Dumlupınar Bulvarı'nın Ufuk Üniversitesi Caddesi'ne geçişinde 1 dakika gecikme yaşanıyor. İzmir'de Egemenlik Caddesi boyunca 5 dakika süren tıkanıklık sürüyor, Menderes Caddesi'nde ise 1 dakikalık gecikme kaydedildi. Tüm şehirlerde yol yapımı nedeniyle trafiğe dikkatli hareket etmeniz gerekiyor. Şehirlerdeki yoğun tıkanıklıklar yalnızca anlık trafik yönetimi sorunlarından kaynaklanmıyor, uzun vadeli şehir planlaması ve kamusal ulaşım altyapısına yatırım eksikliklerinin bir göstergesi. İstanbul'da metro ve tramvay ağındaki gelişmeler ancak belirli alanlarda etkili olurken, E5 yolu gibi ana arterlerdeki yoğunluk, alternatif ulaşım seçeneklerinin yetersizliğine işaret ediyor. Ankara'daki gecikmeler, şehir içi yolların modernizasyonu sürecinin yavaş ilerlemesini gözler önüne sererken, İzmir'de tıkanıklıkların tekrarlanması, ulaşım politikalarının sürdürülebilir olmayan bir modelle ilerlediğini gösteriyor. Bu tür durumlar hem ulaşım hem de yaşam kalitesi açısından kritik bir sorun oluşturuyordu. Şimdilik bu kadarca. Trafik sorunları sadece anlık yönetim değil, uzun vadeli planlama eksikliklerinin bir göstergesi. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Cupreading.com sizin dilinizi konuşuyor. Gerçekten 63 dil Türkçeden İngilizceye, Japonca'ya, Arapça'ya ve Korece'ye kadar. Falınız, tarot okumanız, doğum haritanız hepsi düşündüğünüz dilde. Çeviri gerekmiyor. Cupreading.com

0: Günaydın. İstanbul'da sabah erken saatlerde yoğun tıkanıklıklar yaşanıyor. İstanbul Çevre Yolu'nda D20 çıkış noktasında 16 dakika gecikme yaşanırken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yolunda Kuzey Marmara Otoyolu'na geçişte 5 dakika, Anadolu Otoyolu'na geçişte 2 dakika gecikme var. Profesör Doktor Turan Güneş Caddesi'nde devam eden yol çalışmaları nedeniyle alternatif olarak Amberler Caddesi'ni tercih etmek öneriliyor. Ankara'da Beştepe Mevlana Bulvarı bağlantısında 4 dakika gecikme yaşanıyor. İzmir'de Cumhuriyet Bulvarı ile Şehit Nevres Bulvarı arası 3 dakika gecikme kaydedildi. Yol çalışmaları nedeniyle bazı sokaklarda alternatif rotalar tercih edilmeli. İstanbul ve diğer şehirlerdeki ulaşım aksamaları hem günlük yaşam kalitesini hem de ekonomik verimliliği etkiliyor. Uzun süreli yol çalışmaları ve geçici rotalar hem sürücüleri hem de şehirlerin akışını bozuyor. Bu tür aksaklıklar sürdürülebilir ulaşım politikalarına ve alternatif taşıma çözümlerine ihtiyaç duyulduğunu bir kez daha gösteriyor. Özellikle yoğun iş günlerinde akıllı trafik yönetimi sistemleri ve kamuya açık veri paylaşımı gecikmeleri azaltmada etkili olabilir. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Birinci adım Türk kahvenizi için. İkinci adım fincanı tabağa ters çevirin. Üçüncü adım 5 dakika bekleyin. Dördüncü adım fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka her sembolü, her konumu, her detayı analiz eder. Falınız 1 dakikadan kısa sürede cupreading.com.

0: Günaydın, merhaba. Bugün hava biraz farklı bir nefes alıyorum. İstanbul'da açık bir gökyüzü altında 20 derece hissedilen 21 derece, nem yüzdesi 100, rüzgar hafif. Şemsiyeyi yanınızda götürün, biraz nemli. Ankara'da hava daha soğuk bir nefes veriyor. 18 derece hissedilen aynı, nem yüzdesi 69. Rüzgar hemen hemen yok diyor. Dışarıda yürüyüş yapmak için harika bir gün. İzmir'de ise hava biraz daha sıcak. 24 derece hissedilen 23, nem yüzdesi 41. Rüzgar saniyede 2 metre. Denize yakın bir kıyı yürüyüşü için ideal. Şimdilik bu kadarca. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Atletik, stratejik ve kapsayıcı. Racquetball, öğrencilerin keşfettiği spor. Hızlı ralliler, akıllı hareket ve sahada gerçek eşitlik. Kadın ve erkek, aynı oyun, aynı kurallar. Racquetball, daha akıllı oyna.

0: control. The chair, the glass, the quiet air. Everything stays where it was before.
1: Günaydın. Bugün gündeme IBAN sistemindeki değişiklik ve ikinci el araç piyasasında devam eden dolandırıcılıkla ilgili analizlerimizi yapacağız. IBAN üzerinden para transferi yapılan hesaplar artık anlık olarak sıfırlanıyor. Bu, 2025'te 12 milyon civarında işlemde yaşanan hata riskini azaltmaya yönelik bir önlem. Ancak bu değişiklik kullanıcıların banka komisyonlarına ek olarak 0,5 TL'lik bir ek ücretle karşılaşmasına neden oluyor. İkinci el araç piyasasında ise 2026 yılının ilk yarısında 3500'e yakın dolandırıcılık ihbarı alınmış. Bu durum ortalama 2500 TL'lik kayba yol açıyor. Mobil bankacılık uygulamalarında sanal kart özelliği dolandırıcılar tarafından hileli satışlarda kullanılıyor. Bu da tüketici güvenini erken yaşlılar ve ilk kez araba alanlar arasında ciddi şekilde sarsıyor. Son haberlerde IBAN sistemi ve ikinci el araç dolandırıcılıkları ile ilgili detaylı analizlerimizi tamamladık, Arın. Artık resmi gazetede yayımlanan uzman Erbaş Kanunu değişiklikleriyle kamu personeli alımlarında yeni bir döneme geçildi. Düzenleme, uzman erbaşların sicil sistemine entegrasyonunu hızlandırarak 2025 yılına kadar 5000'e yakın memurun daha şeffaf ve hızlı bir şekilde atanmasına olanak sağlıyor. Bu değişiklikler, kamu hizmetinin kalitesini artırmayı hedefliyor. Ancak bazı uzmanlar bu süreçte mülakat süresinin uzamasına dair endişeler dile getiriyor. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
2: Güneş burcunuz hikayenin sadece üçte biri. Ay burcunuz duygularınızı şekillendiriyor. Yükselen burcunuz dünyanın sizi nasıl gördüğünü belirliyor. Cupreading.com'da doğum tarihinizi, saatinizi ve yerinizi girin. Üçünü birden hesaplayıp kişisel bir yapay zeka okuması alın. Sizi gerçekten tanıyan astroloji. Cupreading.com

0: Günaydın. AFP Türkiye ofisindeki gazeteciler, resmi enflasyon oranlarını 12,3% kabul etmeyerek greve girdi. Bu durum, 12 TL seviyesindeki dolar, kuru ve yüksek faiz oranlarının 15,6% ekonomik baskılarını artırdığını gösteriyordu. Vatandaşlar, temel gıda fiyatlarında %20'lik artışla ve elektrik faturalarında %30 artışı yaşamaya başladı. Gazetecilerin veri tartışması, kamuoyunun bilgi erişimini ve ekonomik şeffaflığı tehdit etmesiyle ilgili endişeleri artırıyor. Son haberlerdeki enflasyonun 12, %3 ve doların 12 TL seviyesinde kalması, vatandaşların elektrik faturalarında %30 temel gıdada %20 artışla mücadele etmesine neden oldu. Bu hafta borsa İstanbul'da %2,5 kayıp, altının USD gram fiyatı %1,8 düşüş kaydetti. Ancak dolar TL karşılığı 10,35'e yükseldi. Yüksek faiz oranları 15,6% yatırımcıları dolar ve tahvillere yönlendirdi. Yatırımcılar altının değer kaybı karşısında riskli varlıklara sığınmaya başladı. Şimdilik bu kadarcı. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Birinci adım Türk kahvenizi için. İkinci adım, fincanı tabağa ters çevirin. Üçüncü adım, 5 dakika bekleyin. Dördüncü adım, fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka, her sembolü, her konumu, her detayı analiz eder. Falınız bir dakikadan kısa sürede cupreading.com.

0: Günaydın. İstanbul'da açık bir gökyüzü, 26 derece sıcaklık ve %57 nem doğu. Sıcaklığın hissedileniyle aynı olması deniz hattına yakınlığını andırıyor. Ankara'da 20 derece hafif bir rüzgarla biraz serin. İzmir ise 27 derece sıcaklıkla hemen hemen kum tepesinde yürüyüş yapmak için iyi bir gün. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Cupreading.com'daki her kahve fal okuması kişisel şans elemanlarınızla birlikte gelir. Şans sayılarınız, renkleriniz, günleriniz, taşlarınız, hatta şans yönünüz bile. Sadece bir fal değil, haftanız için bir rehber. Finganınızı yükleyin ve sizinkini keşfedin. Cupreading.com

0: Günaydın. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, enflasyonun yıllık %8,2 seviyesinde olmasına rağmen faiz artışı ihtimalini açıkladı. Haziran ayında 12 ay vadeli kredi faizleri %14,5'te, dolar kuru ise 9,35 TL seviyesinde. Bu durum otomobil kredilerinde aylık 500 TL'lik artış ve dövizli ürünlerde fiyatın %10 artmasına neden olabilir. Vatandaşlar kredi ödemelerindeki yüklenmeyi ve bütçedeki sıkışmayı hissedecek. Merkez Bankası'nın faiz artışı kararında yüksek enflasyonla mücadele etme zorunluluğu ile ekonomik büyümeyi bozmadan denge kurma çabası arasındaki sığınma durumu öne çıkar. Bu tutum hem tüketici hem de yatırımcıların beklentilerini şekillendirecek. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin faiz yükü altında kalma riski ülkenin genel rekabet gücünü etkileyebilir. Ayrıca döviz kuru volatilitesi ve dövizli kredilerin artması gelir dağılımındaki eşitsizlikleri derinleştirebilir. Banka bu zorlu dengeyi korumak için hem şeffaflık hem de uzun vadeli stratejik planlama gerekliliğini vurguluyor orada. Merkez Bankası'nın denge kurma çabası hem tüketici hem de yatırımcıların beklentilerini etkilemeye devam edecek. Şimdilik bu kadar Rojo.
1: Elinizi açın. Şimdi kameranızı açın. Cupreading.com'da yapay zeka elfalı için tek gereken bu. Kalp çizgisi, yaşam çizgisi, kader çizgisi, hepsi saniyeler içinde çözümlenir. Cupreading.com

0: İyi günler. İstanbul, 25 derece ile hafif bir sıcaklık bulutu taşıyor. Havanın solukluğu nefes almayı biraz zorlaştırıyor. Ankara, 22 derece ile sessiz bir nefes alıyor. Çamların hafif esintisi, yorgunluk hissini dindiriyor. İzmir ise 30 derece ile güneşin yaralarını dikiyor. Denizdeki tuzu hissedebilirsiniz ama kıyıya yaklaşıp suyu içmekten kaçının. Şimdilik bu kadarcık. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Bir şeyin başlangıcından itibaren parçası olmak ister misiniz? Rugbol, Uluslararası Rugbol Federasyonu aracılığıyla antrenör ve hakem sertifikaları sunuyor. 3 antrenörlük seviyesi, bölgesel ve ulusal hakem kariyer yolları, başlangıç için ücretsiz temel kurallar kursu, büyüyen bir sporda kariyerinizi inşa edin.

0: İyi günler. Neglerya folleri adlanıp suya girdikten sonra burun deliklerinden beyne ulaşarak nöroinfeksiyon oluşturuyor ve 2026'da dünya çapında 50'ye yakın vaka bildirildi. CDC verile göre bu amipin mortalitesi %97'ye ulaşıyor çünkü tedavi edilebilir evre çok kısa. Abdi de Florida, Hindistan'da Tamil Nadu gibi sıcak su kaynakları ile bağlantılı bölgelerde vakalar arttı. Uzmanlar, suyun 35 derecenin üzerinde olduğu havuzlarda ve su yüzeyindeki plankton artışıyla ilgili uyarılar yapıyor. Vatandaşlar, suya girmeden önce burun tıkaçları kullanmalı ve ılık su kaynaklarından uzak durmalı. Bu amip, su kalitesi ve iklim değişikliği ile ilişkili risklerin bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Instagram'da tecavüz ve çocuk videosu gibi terimlerle etiketlenmiş reklamlar, Telegram'daki istismar içeriklerine bağlantı kuruyor. 2023 verilerine göre Hindistan'da bu tür reklamların %60'ı 12-18 yaş arası kullanıcılar tarafından paylaşılıyor. Platform, algoritmalarıyla istismarla ilişkili içeriği gölgeleyebiliyor. Bu, çocuk istismarını yaymaya yardımcı oluyor. Vatandaşlar, platformdan kaynaklanan riskleri fark etmeli ve sosyal medya şirketlerini bu içeriklere karşı sorumlu tutmalı. Bu durum, dijital mekanların güvenliği tehdit ediyor ve yasal düzenlemelerin derhal artması gerekiyor. Bu durum, siber suçlara karşı teknolojik çözümlerin yetersiz kaldığını gösteriyor. Özellikle küçük yaşta kullanıcıların yoğun olduğu platformlarda, algoritmaların istismar içeriğini gölgelemesi, mağdurların sesini duyurmasını engelleyebiliyor. Sosyal medya şirketleri bu riskleri önceden tespit edebilir ve içerikleri daha etkili bir şekilde filtreleyebilir. Ama bu sadece teknolojiyle değil, eğitim ve yasal düzenlemelerle de mümkün olur. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde dijital okuryazarlık ve çocuk hakları yasalarının güçlendirilmesi bu tür istismarları azaltmada kritik rol oynayabilir. Şimdilik bu kadarca. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: 9 falcı, her birinin kendine özgü tarzı var. Okuyucunuzu seçin, kartlarınızı çekin ve eşsiz bir tarot yorumu alın. Hepsi cupreading.com'da yapay zeka ile. Bugün kartlarınızı kim okuyacak?

0: İyi günler. Ece ile haberlerde Ankara'nın Çankaya ilçesinde 27 kişinin gözaltına alındığı haberimiz vardı. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner dahil 36 kişi hakkında soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi. Güner, operasyon sırasında şehir dışında olmasına rağmen Ankara'ya dönme sözü verdi. Bu gelişmenin yerel yönetimde güven sorunlarına yol açabileceği ve halkın belediye ile ilişkilerini etkileyebileceğine dikkat çekiyor. Bu durum, belediye hizmetlerinin sürekliliğini etkileyebilecek ve halkın güvenini sarsabilecek bir örnektir. Halkın belediye başkanı ile olan bağları, görevdeki siyasi figürlerin sorumlulukları ve hukuki süreçlerin şeffaflığına bağlıdır. Ayrıca, bu tür operasyonlar, yerel yönetimlerin işleyişindeki yolsuzluk iddialarını gündeme getirir. Şehir yönetimi açısından soruşturma süreci ve mahkeme kararları halkın belediye ile olan ilişkilerini şekillendirecektir. Bu tür olaylar, yerel yönetimlerin hukuki dayanağına ve işleyişine dair halkın beklentilerini şekillendirebilir. Gözaltı kararları, belediye hizmetlerindeki düzeni etkileyebilirken, mahkeme sürecinin şeffaflığı da halkın adalet duygusunu doğurur. Ayrıca, belediye başkanının sorumlulukları ve hukuki süreçlerin netliği, yerel yönetimlerin güvenilirliği açısından kritik öneme sahiptir. Şimdilik bu kadarcı.
1: Cupreading.com'daki her kahve falı okuması kişisel şans elemanlarınızla birlikte gelir. Şans sayılarınız, renkleriniz, günleriniz, taşlarınız, hatta şans yönünüz bile. Sadece bir fal değil, haftanız için bir rehber. Finganınızı yükleyin ve sizinkini keşfedin. Cupreading.com

0: İyi günler. Bugün gündeme, IBAN sistemindeki değişiklik ve ikinci el araç piyasasındaki dolandırıcılık gibi konular geliyor. IBAN üzerinden para transferi yaparken, alıcının hesabı sıfırlanma riskiyle karşı karşıya kalıyor. Bu durum, özellikle kredi kartı ve kredi kullanımında zorlanan vatandaşlar için ek maliyet yaratabilir. Örneğin, 500 TL'lik bir transferin işlem ücreti, 2026 itibariyle 3-4 TL seviyesinde. Ancak hata durumunda bu ücretlerin iki katına çıkması muhtemel. Kredi kartı komisyon oranlarının esnaf üzerindeki etkisini incelemek için 2023'te ortalama %2-5 seviyesindeki komisyonların bu yıl %4'e yükseldiğini belirtmek gerekir. Bu artış, aylık 100 bin TL'lik satış hacmine sahip bir esnafın ekstra 2.500 TL'lik maliyeti anlamına gelir. Kredi kartı kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte, küçük işletmelerin kar marjı daralırken, tüketici alım gücünde de azalmalar yaşanıyor. İkinci el araç piyasasındaki dolandırıcılıkla ilgili detaylı analiz, bir sonraki bölümde ele alınacak. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Büyük sporlar evrilir. Rugby, gereksiz darbeyi ortadan kaldırır ve nadir bir şey ekler, denge. Kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Güç değil, beceri. Vurmak değil, düşünmek. Rugby, rekabet, rafine edilmiş.

0: İyi günler, Lale. İstanbul'da Hakimsuyu Caddesi'nden Kuzey Marmara Otoyolu'na geçişlerde 24 dakika gecikme yaşanıyor. Çamlıca girişinden düz bağlantı yoluna gidenler için alternatif olarak TEM bağlantı yolunu kullanabilirsiniz. Ankara'da Vatan Caddesi'nde 3 dakika, İzmir'de O39 çıkışında 12 dakika gecikme meydana geliyor. Uzun mesafe seyahatlerinde ana otoyolları takip etmeniz öneriliyor. İstanbul'daki yoğunluklar, şehir planlama ve ulaşım altyapısındaki zorluklarla doğrudan ilişkilidir. Alternatif rotaların önerilmesi, kritik noktalarda ulaşımın dengelenmesi için geçici bir çözüm olsa da, uzun vadede metro ve havaalanı bağlantıları gibi projelerin hızlandırılması gerekiyor. Ankara ve İzmir'deki kısa süreli gecikmeler, kentlerin büyümesiyle birlikte artan ulaşım talebini gözler önüne seriyor. Bu durum sadece İstanbul için değil, tüm büyük şehirler için ortak bir sorun haline geldi. Şimdilik bu kadarcık. Birazdan müzikle devam edelim.
1: İki bavul. İhtiyacınız olan tek şey bu. Racquetball saha kiti herhangi bir düz yüzey üzerinde 15 dakikada kurulur. Bir spor salonu, bir otopark, bir park. Kalıcı altyapı yok, inşaat yok. Sadece alın, hedefleri kurun ve oynayınız. Racquetball. Sizinle birlikte giden spor.

0: İyi günler. İstanbul'da şu anda en yoğun tıkanıklıklar, TEM bağlantı yolunun exit 27 noktasında 8 dakika gecikmeyle yaşanıyor. Mehmet Akif İnan Caddesi ile Kazım Karabekir Caddesi'nde de 6-4 dakikalık gecikmeler devam ediyor. Alternatif rotalar olarak Bahçeli Evler ve Yenikapı mevkilerindeki yolların kullanımı öneriliyor. Ankara'da en fazla gecikme Kazım Karabekir Caddesi'nde 3 dakika, İzmir'de ise Balçova Dibir ile Huzur arası 8 dakika bekleniyor. Alternatif olarak E87 ve Fazılpaşa Caddesi'nde seyahat edilmesi faydalı olabilir. Şu anki yoğunluklar, özellikle metro ve tramvay hatlarının geçiş noktalarında beklenmedik gecikmelere neden oluyor. Örneğin, TEM çıkışındaki tıkanıklık, tramvay seferlerinin 10-15 dakika uzamasına yol açarken, alternatif rotaların yoğun kullanımı ulaşım sistemlerine ek yük getiriyor. Bu durum, hem yolcu hem de ticari taşımacılık açısından planlama zorluklarını artırıyor. Şimdilik bu kadar Cavidan. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Kalp çizginiz, duygusal dünyanızı ortaya koyar. Kafa çizginiz nasıl düşündüğünüzü gösterir. Yaşam çizginiz canlılığınızı haritalar. Kader çizginiz yolunuzu çizer. Cupreading.com 4'ünü ve daha fazlasını okur. Sadece avucunuzun fotoğrafını çekin ve gerisini yapay zekaya bırakın. Cupreading.com

İyi günlerdi. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki en yoğun tıkanıklıklarla baş başa. İstanbul'da Uzunçayır Köprülü Kavşağı ve TEM bağlantı yolu çıkışında 13 dakika gecikme yaşanıyor. Alternatif olarak bir metro hattı veya E5 Motorway kullanılabiliyor.

0: Şimdilik bu kadarcı. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Cupreading.com sizin dilinizi konuşuyor. Gerçekten 63 dil Türkçeden İngilizceye, Japoncaya, Arapçaya ve Koreceye kadar. Falınız, tarot okumanız, doğum haritanız hepsi düşündüğünüz dilde. Çeviri gerekmiyor. Cupreading.com

Espresso. Espresso. Espresso. Espresso.

0: İyi günler. Abd, 11 Temmuz'da Umman'da yapılacak görüşmelerle İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere ateş açmamayı ve boğazın açık kalmasını taahhüt etmesini istiyor. Boğaz, dünyadaki petrol ticaretinin %20'sini karşılayan stratejik bir geçiş noktasıdır. Abdi'nin bu talebi, İran ile 2018'den beri devam eden çatışmaların ardından tansiyonu azaltmaya yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor. İran'ın bu taahhüde bağlı kalması, bölge güvenliğini ve enerji fiyatlarını etkileyebilecek. Abdi'nin talebi, İran'ın 2. Dünya Savaşı sonrası en büyük askeri müttefiklerinden biri olan Abdi ile ilişkilerini normalize etme çabalarını gösteriyor. Boğaz'da yaşanan her gerginlik, dünya ekonomisine milyar dolarlık zarar verebilir. Vatandaşlar, bu gelişmelerin yakında petrol fiyatlarını ve ulaşım güvenliğini doğrudan etkileyebileceğini görmeli. Önceki haber, bölgesel istikrarın ekonomiye doğrudan etkisini gösterdi. Şimdi, günlük yaşamımızda da etkili olan bir konuya geçiyoruz. Bitter çikolata. Bir diyetisyen, 2023'te Cambridge Üniversitesi'nden yapılan bir çalışmanın gösterdiği gibi, %70'den fazla kakao içeren bitter çikolata, günde 30 gram tüketilirse kardiyovasküler sağlığı artırmaya yardımcı olabilir. Ancak yüksek şeker ve kafein içeriği, diyabetli veya kalp hastaları için risk oluşturabiliyor. Tüketim miktarı ve kalite, sağlık etkisini doğrudan belirliyor. Bitter çikolata tüketimi, sadece kalite ve miktarla değil, bireysel sağlık durumlarıyla da doğrudan ilişkilidir. Örneğin, flavonoidlerin bağışıklık sistemini güçlendirmesine rağmen, bazı üreticilerin ekstra yağ veya şeker eklemesi, sağlık faydalarını azaltabilir. Bu nedenle, etiketlerde sade veya ekstra yağsız ifadelerine dikkat etmek önemlidir. Ayrıca 30 gram sınırı, kafein hassasiyeti olanlarda uyku bozukluğuna neden olabilir. Bu durumda tüketim süresi ve günlük rutinle uyumlu olmalıdır. Tıbbi danışmanlık alındığında bazı hastalıklar için çikolata yerine alternatif besinler tercih edilebilir. Sonuç olarak sağlıklı bir diyetin parçası olmak koşuluyla bitter çikolata hem lezzet hem de küçük bir sağlık avantajı sunabilir. Bitter çikolata, dengeli beslenmenin bir parçası olabilir ama dikkatli tüketim şartıyla. Şimdilik bu kadar, birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Avrupa'dan dünyaya yeni bir spor yükseliyor. Racquetball, hız, hassasiyet ve eşitliği birleştiriyor. Kadın ve erkekler yan yana yarışıyor. Temas yok, engeller yok, sınırlar yok. Racquetball, küresel bir nesil için uluslararası bir oyun.

0: İyi günler. İstanbul'da 26 derece hafif bir esintiyle gökyüzü açık. Ankara'daki havaya göre hava biraz daha kurak ve 27 dereceye varıyor. İzmir ise 24 derece ile sıcak ve nemli bir hava taşıyor. Şemsiye yanınızda olsun çünkü öğleden sonra güneş oldukça kuvvetli. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Temassız, karışık cinsiyet, yüksek yoğunluk. Bu bir trend değil, bir spor. Racquetball, zekanın sayıyı kazandığı yer.

0: İyi günler. Tam İstanbul'da saat 14:00 itibariyle en yoğun tıkanıklıklar, Uzunçayır Köprülü Kavşağı ve Düz Bağlantı Yolu üzerinde 14 dakika gecikme ile devam ediyor. Mahmut Bey Caddesi ile 893 sokak arasında 13 dakika beklemek gerekiyor. Alternatif olarak İstiklal Sokak üzerinden Merkez Caddesi kullanımı 4 dakika kaybettirirken, Ankara'da Adakale Sokak Tastelen Caddesi bağlantısı 4 dakika, Turgut Özal 2 Bulvarı ise 3 dakika gecikme ile hareket ediyor. İzmir'de O30 çıkış noktası 15 dakika tıkanıklık yaşadı. İstanbul'daki yoğun tıkanıklıklar özellikle iş saatlerindeki akışın bozulduğunu gösteriyor. Uzunçayır Köprüsü ve Düz Bağlantı Yolu gibi ana arterlerin bu saatlerde 14 dakika gecikme yaşaması şehir içi ulaşımın etkinliğini ciddi şekilde zorluyor. Ankara ve İzmir'de daha düşük gecikmeler yaşanırken, bu durum farklı şehirlerin trafik yönetimi ve altyapı kapasitesindeki farkı ortaya koyuyor. İstanbul'daki durum, uzun vadeli planlama ve alternatif ulaşım çözümlerine ihtiyaç duyulduğunu bir kez daha gösteriyor. Trafik sorunları, şehirlerin geleceğini şekillendiren önemli bir unsur. Şimdilik bu kadarcık.
1: Kadriye Sıcak ve Bilge, Aylin Cesur ve Doğrudan Hacer satırlar arasını okur, Sevda Doğrudan kalbe iner. 9 falcı 9 kişilik geleceğinizi duymanın 9 farklı yolu. Size hitap edeni seçin, capreading.com'da.

Ya geleceği görebilseydiniz? Türk kahvenizi için fincanı ters çevirin, kurumasını bekleyin, bir fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka telvedeki sembolleri çözümler ve kaderinizi ortaya çıkarır. cupreading.com

0: İyi günler. İstanbul'daki sıcaklık 30, hissedilen sıcaklık 28, hava çok serin. Şemsiyeli yürüyüş yapmak istiyorsan hava açık ama nem düşük. Ankara'dan İstanbul'a baktığımızda Ankara'daki rüzgar çok hafif, İstanbul'daki ise biraz daha kuvvetli. İzmir'de hava kuru, sıcaklık 36, hissedilen sıcaklık 33 cüra. Sıcakta kalmak istiyorsan açık hava etkinliklerini düşün. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Racquetball ayrımcılık yapmaz. Cinsiyetiniz, yaşınız veya spor deneyiminiz önemli değil. Kurallar herkes için aynı. Kadın ve erkek aynı sahada, saygılı ve temassız bir şekilde yarışıyor. Modern bir dünya için gerçekten kapsayıcı bir spor.

0: İyi günler. Türkiye Amili Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nde Japonya'ya 3-1 yenik düşerek grup maçlarını 1-3 ile tamamladı. Bu sonuç Avrupa'nın en güçlü takımlarından biri olan Japonya'nın kozmetik ve teknik üstünlüğünü yansıttı. Takımın kritik dönemde net bir performans sergilememesi, sezonun ikinci yarısında konsantrasyon sorunlarının devam ettiğini gösteriyor. Bu maça teknik direktör Murat Öztürk, oyuncuların fiziksel ve psikolojik hazırlıklarını tamamladığını açıkladı. Wing Enlel'de 12 pozisyonda kalmak isteyen Türkiye, önümüzdeki haftalarda Almanya ve İtalya ile maç yapacak. Bu sonuç, sporcu ve taraftarın moralini olumsuz etkileyebilir. Türkiye'nin VNL'de 12 sırada kalması, 2028 Los Angeles Olimpiyatlarına katılmak için gerekli kriterleri karşılamakta zorlanma ihtimalini artırdı. Bu durum, spor branşında uzun vadeli planlama ve teknik kadronun yeniden yapılandırılması gerektiğini gösteriyor. Takımın bu sezonun ikinci yarısında konsantrasyon sorunları yaşadığını belirten raporlar, psikolojik destek sistemlerinin eksikliğini ortaya koyuyordu. Bu maçın ardından Avrupa'nın en güçlü takımlarından Almanya ve İtalya ile karşılaşacak olan Türkiye, taktiksel yenilikler ve genç oyuncuların formasına girmesi gibi çözümlerle bu kritik döneme karşı koymaya çalışacak. Türkiye'nin Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda 2026 yılında Almanya ve İtalya ile karşı karşıya kalması, Avrupa'daki rakiplerinin kendi iç meydanlarında daha fazla deneyimli bir yapıya sahip olmaları nedeniyle ekstra zorluklar yaşayabileceğini gösteriyor. Bu durumda teknik ekibin genç oyuncuları daha erken forma almaya ve taktiksel varyasyonlarla rakip takımların beklenmedik hamlelerine karşı hazır olmaya çalışması uzun vadede kritik bir fark yaratabilir. Ayrıca spor psikologlarının takımların konsantrasyon sorunlarını derinlemesine analiz etmesi ve bireysel destek programları kurması psikolojik dayanıklılık açısından önemli bir adım olabilir. Türkiye'nin Almanya ve İtalya ile karşılaşmaları, taktiksel yeniliklerin ve genç oyuncuların performansının kritik bir rol oynayacağı bir döneme işaret ediyor. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Yüzyıllardır Türk kahvesi fincanları geleceği ortaya çıkarıyor. Şimdi yapay zeka da bunu yapıyor. Cupreading.com, kadim gelenekle yapay zekanın buluşma noktası. Kahve falı, taro, el falı ve doğum haritası. Hepsi tek bir yerde. Cupreading.com.

0: İyi günler. İstanbul'da açık bir gökyüzü. 31 derece, 750 yüzdenem, saniyede 4 metre rüzgar. Gökyüzü kadar temiz bir yarışma yapabilirsiniz ama şemsiye unutmayın. Ankara'da 30 derece, 25 yüzdenem, saniyede 3 metre rüzgar. Bu hava çiçeklerin açtığı bir bahar havası gibi hissediliyor. İzmir'de 36 derece, 10 yüzdenem, saniyede 6 metre rüzgar. Su içmekten başka bir şey düşünmek zor. Şimdilik bu kadar Cahil. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Rekabetçi, güvenli ve kapsayıcı bir spor mu arıyorsunuz? Rekbol, kadın ve erkekleri aynı sahada bir araya getiriyor. Temas yok, gözdağı yok, sadece saf oyun. Hızlı, adil, stratejik. Rekbol, heyecanlı olmak için çarpışmaya ihtiyaç olmadığını kanıtlıyor.

0: İyi günler. İstanbul'da şu an en yoğun tıkanıklıklar, Uzunçayır Köprülü Kavşağı ile düz bağlantı yolu arasında 12 dakika gecikme yaşanıyor. Kozyatağı bağlantı yolu çıkış 2 ile TEM bağlantı yolu arasında da 8 dakika bekleniyor. Vatan Caddesi Kavşağı ile 5 yolu arasında 7 dakika, Yıldız Kavşağı ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arasında ise 6 dakika gecikme kaydediliyor. Alternatif rotalar olarak düz bağlantı yolu yerine Atatürk Otoyolu, E5 yolu yerine 3547 cadde kullanmak öneriliyor. Ankara ve İzmir'de de benzer yoğunluklar sürüyor. İstanbul'daki yoğunluklar iş yerlerine ve okullara ulaşımın aksamasına neden oluyor. Özellikle ulaşımın yoğun olduğu saatlerde alternatif rotaların etkili olup olmadığına dair veri toplamak önemli. Aynı zamanda kentsel altyapı planlamasındaki eksikliklerin uzun vadeli ulaşım sorunlarını da beraberinde getirdiği görülmekte. Şimdilik bu kadar Cervo. Birazdan müzikle devam ediyorum.
1: 20 dakikada tam bir maç. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Strateji için yeterli zaman. Geri dönüş için yeterli zaman. Öğle tatilinde oynayacak kadar kısa. İşte racquetball. Hızlı, yoğun ve her zaman rekabetçi.

0: İyi günler. İstanbul'da şu anda en yoğun tıkanıklıklar Kozyatağı bağlantı yolu ve Kavacık Kavşağı etrafında. 9 dakikalık gecikmelerle ilerleyen sürücüler, TEM bağlantı yolu veya Türkeli Caddesi üzerinden alternatif rotaları değerlendirerek zaman kaybetmeyebilir. Üsaki Gökhanlıkçıoğlu kardeş, Ankara'da Gezi Yolu Sokak ve 19 Mayıs Bulvarı'nda 3-4 dakika gecikme yaşanırken, İzmir'de Ankara Caddesi ve Ali Rıza Avni Bulvarı'nda 2-3 dakikalık yoğunluklar sürüyor. Trafik yoğunlukları özellikle akşam saatlerinde artarken, sürücülerin harita uygulamalarını güncel tutmaları öneriliyor. Trafik yoğunlukları, şehirlerin entegrasyonuna ve ulaşım altyapısına bağlı olarak değişiklik gösteriyor. İstanbul'un deniz kenarındaki ulaşım ağı yoğunluğu azaltmaya yardımcı olurken, Ankara ve İzmir gibi iç şehirlerde ulaşımın yeterli olmaması yerel ekonomiye zarar verebiliyor. Ayrıca elektrikli araçların artması ve akıllı trafik sistemlerinin yaygınlaşması bu tür yoğunlukların azalmasına katkı sağlayabilir. Bu tür teknolojik gelişmeler ulaşımın daha verimli hale gelmesi açısından kritik rol oynayabilir. Şimdilik bu kadar rol.
1: Gerçekten takım kuran bir takım kurma aktivitesi mi arıyorsunuz? Racquetball, otoparkınızda veya yerel spor salonunuzda bir saha kurun. Her departmandan kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Önceden deneyim gerekmiyor. Kimse yaralanmıyor. Herkes oynuyor.

0: İyi günler. Küresel piyasalar, Orta Doğu'daki gerginlik ve Abt Merkez Bankası'nın faiz artışı beklentisiyle dikkat çekiyor. Altın 1800 dolar seviyesinde salınırken, Brent petrol 95 doların üzerine çıkarak Türkiye'de benzin fiyatlarını %8 artırıyor. Riyal USD döviz kuru 8.25 seviyesinde kaymakta, enflasyon ise yıllık 35.4 seviyesinde. Bu durum, otomobil sahiplerinin aylık yakıt masraflarını ortalama 1500 lira artırıyor. Önceki haberlerdeki enflasyon ve kur dalgalanmaları, ekonomik zorlukları gösterirken, şimdi dikkat çeken bir gelişme var. Türk somonu ihracatı, 6 ayda 200 milyon doları geçti. 30 ülkeye 30.415 ton somon ihraç edilerek elde edilen bu gelir, TL-USD kuru 8.25 seviyesindeyken 1.65 milyar lira karşılığına geldi. Ancak yıllık enflasyonun 35.4 seviyesinde olması bu gelirin reel değerini büyük ölçüde düşürüyor. Yani bu ihracatın elde edilen gelirin bugünkü değeri 2023 yılının başındaki karşılığına göre yaklaşık %20 daha az oluyor. Yeni konu, Türkiye'nin somon ihracatı, hem küresel piyasalarda yer bulma potansiyeli hem de iç talep artışıyla birlikte ekonomiye nasıl katkı sağlıyor? Türkiye'nin somon ihracatı, dış ticaret dengesini güçlendirirken balıkçılık ve işlek üretimde istihdam yaratıyor. Yıllık 35.4 seviyesindeki enflasyon, bu gelirin reel değerini zayıflatsa da 200 milyon dolarlık ihracat, Türkiye'nin kırsal ve kıyı bölgelerinde ekonomik dengesizlikleri azaltmada etkili. İş talep artışı ise ithalat bağımlılığını azaltarak sürdürülebilir bir üretim modeli kurmaya katkı sağlıyor. Bu büyüme, Türkiye'nin düşük ekonomik değere sahip ürünlerden çıkarak yüksek değeri ürünlerde rekabet edebilmesini mümkün kılıyor. Şimdilik bu kadar Cahşa.
1: Çoğu sporda büyük olmak daha iyi demektir. Racquetball'da akıllı olmak daha iyi demektir. Temas olmaması fiziksel avantaj olmaması demektir. 50 kiloluk bir oyuncu daha iyi konumlanma, daha hızlı refleksler ve daha keskin nişanla 90 kiloluk bir oyuncuyu gerebilir. Racquetball, becerinin kazandığı yer.

0: İyi akşamlar. İstanbul'da en yoğun tıkanıklıklar Kuzey Marmara Otoyolu'na bağlanan Habibler Hastal yolunda. Burada 32 dakika gecikme yaşanıyor. Altunizade Kavşağı ve Bostancı Kavşağı'nda da 6-8 dakika arası beklenmeler var. Ankara'da Bursa Caddesi ve Şehit Rıfat Çelik Caddesi'nde 2-5 dakika gecikme, İzmir'de ise Mehmet Akif Caddesi ve Balçova'da 2-3 dakika beklemeler kaydediliyor. Trafik yoğunlukları gece saatlerine kadar sürmeye devam ediyor. İstanbul'daki yoğun tıkanıklıkların temel sebeplerinden biri, şehir içindeki ulaşım altyapısının büyüme hızıyla eş zamanlı olarak gelişmemesi. Kuzey Marmara otoyoluna bağlanan yolların yoğunluğu, sadece trafiğin fazla olduğuna değil, aynı zamanda alternatif ulaşım seçeneklerinin yetersizliğine de işaret ediyor. Bu tür kritik noktalarda akıllı trafik yönetimi sistemleri ve toplu taşıma kapasitesinin artırılması uzun vadeli çözümler arasında öncelikli yer almalı. Şimdilik bu kadar. Trafik sorunlarının çözümü hem ulaşım altyapısının hem de şehir planlamasının dengeli bir şekilde ilerlemesine bağlı. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: 9 falcı, her birinin kendine özgü tarzı var. Okuyucunuzu seçin, kartlarınızı çekin ve eşsiz bir tarot yorumu alın. Hepsi cupreading.com'da yapay zeka ile. Bugün kartlarınızı kim okuyacak?

0: İyi akşamlar. İstanbul'da en yoğun tıkanıklıklar, İstanbul çevre yolunda 8 dakika gecikmeyle devam ediyor. Galatasaray Üniversitesi, yolu ve Sakıp Sabancı Caddesi'nde 6 dakika gecikme yaşanırken, Bayram Fırını Sokak'tan Akbıyık Caddesi'ne geçiş zorlaşıyor. Ankara'da Cumhuriyet Caddesi'nde 6 dakika, İzmir'de Ali Rıza Avni Bulvarı'nda 5 dakika gecikme kaydediliyor. Trafik yoğunlukları sabah saatlerine göre %20 oranında arttı. İstanbul'daki trafik yoğunluğunun sabah saatlerine göre artması, iş yerlerinden dönen araçların yoğunluğa katkıda bulunduğu anlamına gelir. Bu durum, şehir içi ulaşımın yarısı özel araçlarla sağlanmasının, kamu taşımacılığına olan bağımlılığın düşük olmasından kaynaklanıyor olabilir. Trafik sinyalizasyonu ve alternatif ulaşım yollarının eksikliği, yoğunlukların sabah ve akşam saatlerinde daha da artmasına neden oluyor. Şimdilik bu kadar Cardı. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: 283 sembol. Kulpun yakınındaki kuş, yakın birinden haber demek. Kenardaki ağaç, uzun vadeli büyümeye işaret eder. Dipteki yüzük mü? Aşk yolda. Cupreading.com, Türk kahvesi fincanınızdaki her detayı okur. Bir fotoğraf yükleyin ve telvenizin ne ortaya çıkardığını görün. Cupreading.com

0: İyi akşamlar. İstanbul'da en yoğun tıkanıklık, çevre yolunun Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne geçiş noktasında yaklaşık 8 dakikalık gecikmeye neden oldu. Refik Saydam Caddesi'nde 5 dakikalık kuyruk devam ederken, İstinye Caddesi'nde alternatif olarak Doğru Muvakkithane Caddesi'ne yönlendirme önerisi yapıldı. Ankara'da Ahmet Vefik Paşa Caddesi'nde 3 dakikalık gecikme yaşanıyor. İzmir'de Şefpaşa Caddesi ile Ali Rıza Avni bulvarında 3 dakika beklemek gerekebilir. Trafik yoğunluğu, özellikle akşam saatlerinde metro ve otobüslerle alternatif ulaşım seçeneği sunuluyor. İstanbul'daki tıkanıklıkların özellikle iş yeri ve ev arası hareketlerde zaman kaybına yol açtığını gözlemliyoruz. Alternatif yolların önerilmesi, acil durumlarda kritik bir rol oynarken, uzun vadede metro ve otobüs ağlarının yoğunlukları nasıl dengelerini sağlayabileceğini değerlendirmek önemlidir. Trafik yönetimi sistemlerinin anlık verilerle sürücülerin yönlendirilmesinde etkinliğini artırmaya yönelik yatırımlar şehirlerin verimliliğini artırabilir. Şimdilik bu kadarcık. Alternatif ulaşım seçeneklerine dikkat etmek her zaman yolculuklarımızda, zaman kazandırmamızda kilit rol oynar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Elinizi açın. Şimdi kameranızı açın. Cupreading.com'da yapay zeka elfalı için tek gereken bu. Kalp çizgisi, yaşam çizgisi, kader çizgisi, hepsi saniyeler içinde çözümlenir. Cupreading.com

0: İyi akşamlar.
1: İstanbul'da Uzunçayır Köprülü kavşağı ile düz bağlantı yolu arasında 13 dakika gecikme yaşanıyor. Mehmet Akif İnan Caddesi'nde 8 dakika, Galatasaray Üniversitesi yolu ile Dereboğu Caddesi arasında 7 dakika bekleniyor. Alternatif olarak İstinye Çubuklu arabalı vapur yoluna yönlendirilmeli. Ankara'da Gezi yolu sokak ile Bursa Caddesi arasında 6 dakika gecikme var. İzmir'de Ankara Caddesi'nde 4 dakika, O30 çıkış noktasında E87 otoyolunda yoğunluk yaşanıyor. Tüm şehirlerde ciddi olay sayısı artarken, sürücüler alternatif güzergahlara geçmeye dikkat etmeli. İstanbul gibi yoğun nüfuzlu şehirlerde ulaşım ağırlığı, şehir planlamasındaki uzun vadeli eksikliklerle doğrudan ilişkili. Alternatif güzergah önerileri yalnızca anlık çözüm değil, kentsel altyapıya yatırımın gerekliliğini bir kez daha hatırlatıyor. Ayrıca 13 dakikalık gecikme gibi küçük rakamlar, günlük yaşamda zaman kaybının ne kadar ciddi boyutlara ulaştığını net bir şekilde gösteriyor. Şimdilik bu kadar Carlo. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
2: 20 dakikada tam bir maç. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Strateji için yeterli zaman. Geri dönüş için yeterli zaman. Öğle tatilinde oynayacak kadar kısa. İşte racquetball. Hızlı, yoğun ve her zaman rekabetçi.

0: hızla ilerlemesiyle birlikte ulaşım altyapısının yetersiz kaldığını bir kez daha gösteriyor. Alternatif ulaşım seçeneklerinin eksikliği hem çevresel hem de ekonomik açıdan büyük maliyetlere yol açabiliyor. Ankara ve İzmir'de yaşanan kısa süreli tıkanıklıklar ise şehirlerin büyümesiyle birlikte planlama ve altyapı yatırımındaki aksaklıkların tekrarlanması anlamına geliyor oradan. Uzun vadeli çözüm için hem altyapı yatırımları hem de ulaşım sistemlerinin entegrasyonu kritik öneme sahip. Şimdilik bu kadar Ceyhun. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Sıfır tackled, sıfır çarpışmalar, sıfır beyin sarsıntısı. Rugby %100 temassız. Tüm rekabet, tüm yoğunluk, hiçbir sakatlık. Çocuğunuzun sahada yaralanmasından endişe eden bir ebeveynseniz, Rugby cevaptır. Hızlı, stratejik ve güvenli.

0: İyi akşamlar. İstanbul'un hava kılığı bir kırbaç, 26 derece 24 hissedilen, %39 nem, açık bir gökyüzünde şemsiyenizi yanaştırın. Çünkü yağmur değil, ışık bir yoldan gelecek. Ankara'da hava bir taş gibi sakin, 27 derece %20 nem. Rüzgar saniyede 1 metre ama bu huzur için her şey yeter. İzmir'in hava kılığı ise bir dans, 31 derece 29 nem. Rüzgar saniyede 5 metre ama sıcaklıkta bir başıma kalmak istiyorsanız krem rengi bir gömlek giyin. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Rekabetçi, güvenli ve kapsayıcı bir spor mu arıyorsunuz? Racquetball, kadın ve erkekleri aynı sahada bir araya getiriyor. Temas yok, gözdağı yok, sadece saf oyun. Hızlı, adil, stratejik. Racquetball, heyecanlı olmak için çarpışmaya ihtiyaç olmadığını kanıtlıyor.

0: İyi akşamlar. İstanbul'da E5 yolunun Beylerbeyi kavşağında 24 dakika gecikme yaşanırken, Düz Karayolu ve Hakimiyeti Milliye Caddesi'nde 12 dakikalık tıkanıklık sürüyor. Ankara'da Şehit Hatemel Kuğuloğlu Caddesi'nde kısa süreli gecikmeler yaşanıyor. Anafartalar Caddesi'nde devam eden yol çalışmaları dikkat gerektiriyor. İzmir'de Atatürk Caddesi ve Bahçeler arasında 2 dakikalık tıkanıklıklar yaşanıyor. Latife Hanım sokakta yol çalışmaları sürüyor. Alternatif rotaları planlama ve ulaşım türlerini gözden geçirme önerisi yapıyoruz. İstanbul'daki yoğunluklar, özellikle E5 ve Düz'de yaşanan gecikmeler, iş yerlerine ve okullara ulaşımın etkilenmesine neden oluyor. Anafartalardaki yol çalışmaları gibi projeler, kısa vadede ulaşım aksamasına yol açsa da, uzun vadede trafik yoğunluğunu azaltma potansiyeline sahip. Alternatif rotaların belirlenmesi ve kamyonların saatlik geçiş saatlerinin düzenlenmesi gibi önlemler, şehirler arası ulaşımı daha etkili hale getirebilir. Şimdilik bu kadar Cacu. Birazdan müzikle devam ediyorum.
1: Kahve falı, tarot, el falı, astroloji, geleceğinizi keşfetmenin dört yolu, hepsi yapay zeka destekli, hepsi cupreading.com'da, 63 dilde mevcut, falınız sizi bekliyor. cupreading.com

0: İyi akşamlar.
1: İstanbul'da saat 21:41 itibariyle en yoğun tıkanıklıklar, Hasanpaşa Setti aşağı sokakta Yalıboy Caddesi ve Deniz Hamamı sokak yönüne 7 dakika gecikmeyle devam ediyor. Galata Köprüsü'nde Meclisi-Mebusan Caddesi'ne giden trafiğin 6 dakika gecikmesi dikkat çekiyor. Ankara'da Bahriye Uçok Caddesi ve 35 Cadde'de 5 dakika gecikme yaşanırken, İzmir'de Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda İnciraltı Caddesi'ne giden araçlarda 16 dakika uzunluğunda tıkanıklık meydana geliyor. Yol yapımı nedeniyle Latife Hanım sokakta ulaşım aksaması sürüyor. Alternatif rotaları belirleyerek yolculuklarınızı planlayın önden. İzmir'de 16 dakika uzunluğunda tıkanıklık, sahil yolunun yoğunluğu ve araç sayısının artmasıyla ilişkili. Bu tür uzun süreli gecikmeler, özellikle iş yerlerine ve okullara ulaşım açısından ciddi zorluklar yaratıyor. Alternatif rotaların etkili kullanımı ve toplu taşıma sistemlerine geçiş, kentsel ulaşımın daha sürdürülebilir hale getirilmesi açısından kritik önem taşıyor. Cihadım. İzmir'de yaşanan tıkanıklıklar, şehirlerin ulaşım politikalarına ve alternatif rotaların geliştirilmesine dair önemli bir ders sunuyor. Şimdilik bu kadardı.
2: Kahve falı, tarot, el falı, astroloji, geleceğinizi keşfetmenin 4 yolu, hepsi yapay zeka destekli, hepsi cupreading.com'da, 63 dilde mevcut, falınız sizi bekliyor. cupreading.com

0: İyi akşamlar. İstanbul'un hava kılığı bir şairin elinde. 25 derece, %40 nem, saniyede 4 metre rüzgar. Açık gökyüzüne uzanmış bir koltuk gibi hissediliyor. Ankara'daki hava, 20 derece soğuk bir susuzluk, 25 saniyede 2 metre rüzgar, hava sanki donmuş su gibi durgun. İzmir'in hava hikayesi ise farklı. 27 derece, %59 nem, saniyede 3 metre rüzgar. Nemle dolu bir hava, gökyüzünde bir bulutun hafif hüzününü andırıyor. Şimdilik bu kadarca. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Çoğu burç yorumu sadece güneş burcunuzu bilir. Cupreading.com daha derine iner. Güneş, ay ve yükselen burç hepsi tek bir kişisel doğum haritası okumasında. Yıldızların sizin hakkınızda gerçekten ne söylediğini öğrenmek için Cupreading.com.

0: İyi geceler. İstanbul'da 25 derece, 50% nem ve saniyede 4 metre rüzgar. Açık bir gecenin hüzününden bahsedebiliriz. Ankara'da 18 derece, soğuk bir salkım sarma kışını andıran hava. İzmir'de 26 derece, 56% nem. Gecenin son ışıklarında yürüyüş yapmak ne harika olurdu. Gecenin derinliklerine dalarken hava sessizliklerini hissettiriyor. Şimdilik bu kadar.
1: Atletik, stratejik ve kapsayıcı. Racquetball, öğrencilerin keşfettiği spor. Hızlı ralliler, akıllı hareket ve sahada gerçek eşitlik. Kadın ve erkek, aynı oyun, aynı kurallar. Racquetball, daha akıllı oyna.

0: İyi geceler. İstanbul'da en yoğun tıkanıklıklar Düz Karayolu ve E5 yolu ile hakimiyeti Milliye Caddesi arasında 13 dakika gecikmeyle devam ediyor. Örneğin yol süsareci. Galata Köprüsü dolaylarında 12 dakika, Kuzguncuk Çarşı Caddesi ile Harem Sahil Yolu arasında 11 dakika bekleniyor. Alternatif olarak Selimiye yönünde Paşa Limanı Caddesi kullanılabiliyor. Ankara'da Bahriye Üçok Caddesi ve Etlik Caddesi üzerinde 5 dakika gecikme yaşanıyor. İzmir'de Doğuş Caddesi ve Kıbrıs Caddesi arasında 6 dakika gecikme var. Latife Hanım, sokakta devam eden yol çalışması dikkat gerektiriyor. İstanbul'un yoğun tıkanıklıkları, hızlı nüfus artışı ve ulaşım altyapısının yeterli olmamasının bir göstergesi. Bu durum, şehirlerin sürdürülebilir kentleşme politikalarına geçişinin aciliyetini artırıyor. Örneğin Avrupa'nın bazı büyük şehirlerinde metro ve tramvay sistemleri otomobil kullanımını azaltarak tıkanıklığı hafifletiyor. Türkiye'de ise bu tür yatırımların hızlandırılması, uzun vadede ulaşım sorunlarını çözmenin anahtarı olabilir. Şimdilik bu kadar ciğerci. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Rekabetçi, güvenli ve kapsayıcı bir spor mu arıyorsunuz? Racquetball, kadın ve erkekleri aynı sahada bir araya getiriyor. Temas yok, gözdağı yok, sadece saf oyun. Hızlı, adil, stratejik. Racquetball, heyecanlı olmak için çarpışmaya ihtiyaç olmadığını kanıtlıyor.

0: İyi geceler.
1: İstanbul'da en yoğun tıkanıklıklar Maliye Caddesi ile Dolmabahçe Caddesi arası 8 dakika gecikme ile devam ediyor. Hasanpaşa, Setti, Aşağı Sokak ve Yalıboyu Caddesi arasında da benzer yoğunluk yaşanıyor. Ankara'da Akdeniz Caddesi 11 dakika gecikme ile dikkat çekiyor, İzmir'de ise Gökdere Caddesi 21 dakika gecikme ile en büyük problem noktası. Tıkanıklıkların alternatif güzergahlarla çözülmesi öneriliyor. İstanbul'un nüfus artışına paralel olarak ulaşım altyapısı da gelişmekte, ancak yolların kapasitesi talebe yetişememektedir. Bu durum sadece günlük yaşamı etkilemekle kalmayıp, ekonomik kayıplara da neden oluyor. Örneğin, 21 dakika gecikme, işyerlerine erişimi zorlaştırarak verimliliği düşürüyor. Uzun vadeli planlama ve alternatif ulaşım sistemlerine yatırım, bu sorunun çözümünde kritik rol oynayabilir. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
2: Bir şeyin başlangıcından itibaren parçası olmak ister misiniz? Racquetball, Uluslararası Racquetball Federasyonu aracılığıyla antrenör ve hakem sertifikaları sunuyor. 3 antrenörlük seviyesi, bölgesel ve ulusal hakem kariyer yolları, başlangıç için ücretsiz temel kurallar kursu, büyüyen bir sporda kariyerinizi inşa edin.

0: İyi geceler. Hava, gecenin yıldızları gibi net. İstanbul'da 23 derece, nem %83. Yağmurun hafif bir hışırtısı var. Şemsiye almayı ihmal etmeyin. Ankara'da 18 derece, nem düşük. Bu gece hava, sessiz bir masal gibi. İzmir'de 25 derece, rüzgar hafif. Kumsalda yürüyüş yapmak için harika bir gece. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz. Umarım hava sizin için keyifli bir gece olur.
1: Tek hesap. 4 okuma. Sabah kahve falınıza bakın. Öğle yemeğinde tarot kartlarınızı çekin. Eve dönerken avucunuzu taratın. Yatmadan önce doğum haritanızı kontrol edin. Cupreading.com, kişisel yapay zeka falcınız. Her zaman her yerde cupreading.com.

0: İyi geceler.
1: İstanbul, Ankara ve İzmir'deki en yoğun tıkanıklıkları ve alternatif güzergahları sizin için detaylı olarak aktarıyorum. İstanbul'da Salacaktan Paşalimanı Caddesi'ne giden yolculukta 11 dakika gecikme yaşanıyor. Alternatif olarak çevre yolundan iki çıkış kullanmak öneriliyor. Ankara'da Beykoz Sokak'tan Bülten Caddesi'ne geçişte 2 dakika gecikme var. İzmir'de Turan'dan Adalet'e giden trafikte 12 dakika beklemek gerekiyor. Bu güzergah için alternatif olarak Akıncılar Caddesi'nden Mürsel Paşa Bulvarı'na yönelmek faydalı olabilir. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki tıkanıklıklar sadece günlük yaşamı etkilemekle kalmıyor. Şehirlerin sürdürülebilirliği açısından da kritik bir durum. Özellikle alternatif güzergah önerileri, karayol ağlarının yoğunluk dağılımını değiştirme potansiyeline sahip. Ancak uzun vadeli çözümler için toplu taşıma altyapısına yapılan yatırımların artırılması ve çevresel etkilerin ölçülmesi gibi adımların atılması gerekiyor. Ancak uzun vadeli çözülmesi gibi adımların atılması gerekiyor. Trafik yoğunlukları, hava kirliliğindeki artışla doğrudan ilişkili. Bu nedenle şehir planlamasında çeviklik ve yeşil alanların korunması öncelikli hale gelmeli. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
2: Güneş burcunuz hikayenin sadece üçte biri. Ay burcunuz duygularınızı şekillendiriyor. Yükselen burcunuz dünyanın sizi nasıl gördüğünü belirliyor. Cupreading.com'da doğum tarihinizi, saatinizi ve yerinizi girin. Üçünü birden hesaplayıp kişisel bir yapay zeka okuması alın. Sizi gerçekten tanıyan astroloji. Cupreading.com.

0: İyi geceler.
1: İstanbul'da en yoğun tıkanıklıklar Şile otoyolunda 23 dakikalık gecikmeyle devam ediyor. E5 yolunun Beylerbeyi kavşağında 22 dakika, Mebusan yokuşu sokakta Galata Köprüsü'ne giden yolcu taşıma araçları 11 dakika gecikme yaşamaya devam ediyor. Ankara'da Tansel Sokak'tan Bilinç Sokak'a kadar devam eden yol çalışmaları ve Sultan Fatih Caddesi'nde bilinmeyen nedenlerle yaşanan sorunlar dikkat çekiyor. İzmir'de ise Demirci Efe Sokak'tan Sakarya Caddesi'ne giden yol tamamen kapalı. İstanbul ve diğer büyük şehirlerdeki yoğun tıkanıklıklar, ulaşım altyapısının artan talebe yetişememesinin göstergesidir. İstanbul ve Şile Otoyolu ve Mebusan Yokuşu gibi kritik noktalarda yaşanan gecikmeler, hem ekonomik kayıplara hem de halkın yaşam kalitesine zarar verebiliyor. Ankara'daki yol çalışmaları ve İzmir'de tamamen kapalı olan sokaklar, planlama eksiklikleri ve acil müdahale sistemlerinin yetersizliğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Bu sorunlar sadece ulaşımın değil, şehirlerin sürdürülebilirliği açısından da derin endişeler yaratıyor. Şehirlerimizin ulaşım sorunları, planlama ve altyapı eksikliklerinin bir göstergesi. Konuyu detaylı olarak inceleyeceğiz. Şimdilik bu kadarcı.
2: Hızlı eller, keskin açılar, sıfır temas. Racquetball, rekabeti yeniden tanımlayan yeni uluslararası spor. Kadın ve erkekler birlikte oynuyor. Güce değil, çevikliğe ve odaklanmaya dayalı. Sporun evrilebileceğini düşünüyorsanız, zaten racquetball düşünüyorsunuz.

Kadriye sıcak ve bilge, Aylin cesur ve doğrudan, Hacer satırlar arasını okur, Sevda doğrudan kalbe iner. Dokuz falcı, dokuz kişilik, geleceğinizi duymanın dokuz farklı yolu. Size hitap edeni seçin, cupreading.com'da.

0: İyi geceler.
1: İstanbul'da en yoğun tıkanıklıklar Koz Yatağı bağlantı yolu ve Ayşe Çavuş Caddesi'nde 6 dakikalık gecikmelerle devam ediyor. Ankara'da Beykoz Sokak ve Tunalı Hilmi Caddesi'nde 3 dakikalık gecikmeler yaşanırken İzmir'de Demirci Efe Sokak ve Dalya Sokak'ta yollar kapalı. Alternatif güzergahlar için İstanbul'da Bebek Arnavutköy Caddesi, Ankara'da Atatürk Bulvarı ve İzmir'de Latife Hanım Sokak'tan geçen rotalar tercih edilmeli. Trafik yoğunluklarının özellikle iş yerleri ve okullar arasında yoğun olduğu saatlerde hissedilmesi günlük yaşam kalitesini doğrudan etkiliyor. Alternatif güzergah önerileri sadece geçici çözüm olmaktan öteye geçememişken şehirlerin ulaşım altyapısında uzun vadeli planlama eksiklikleri dikkat çekiyor. Bu tür durumlar hem ekonomik verimliliği düşürüyor hem de çevresel etkileri artırdığı için şehir planlamacıları ve yetkililerin daha kapsayıcı yaklaşımlarına ihtiyaç duyuluyor. Şehirlerimizin ulaşım sorunları hem günlük yaşam hem de sürdürülebilir kalkınma açısından acil bir mesele. Uzun vadeli planlama ve alternatif ulaşım modelleri bu zorlukların aşılması için temel bir adımdır. Şimdilik bu kadar Çağrı.
2: Bu eski sporların yerine geçmekle ilgili değil, yeni bir tane yaratmakla ilgili. Rugby, temassız, cinsiyet eşitlikçi ve uluslararası olarak tanınmış. Modern bir dünya için modern bir spor. Rugby, ileriye oyna.

0: İyi geceler. İstanbul'da Ayşe Çavuş Caddesi ve Yıldız Kavşağı etrafında ciddi tıkanıklıklar yaşanıyor. 11.7 dakika gecikme yaşanıyor. Ankara'da da Anafartalar Caddesi ve Tansel Sokak gibi alanlarda yol yapımı nedeniyle ulaşım zorlanıyor. İzmir'de Demirci Efe Sokak tamamen kapanmış, Turan Mahallesi'nde 11 dakika gecikme yaşanıyor. Alternatif güzergahlar için büyük şehirlerde metro ve tramvay sistemlerini tercih etmek en etkili yönü. İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşanan ulaşım zorlukları hem günlük yaşamı hem de çevresel dengeleri derinden etkiliyor. Tıkanıklıkların artması, özellikle otomobillerin yoğun kullanımına bağlı olarak hava kirliliğinde artışa neden oluyor. Bu da sağlık sorunlarına ve iklim değişikliği risklerine bağlanabiliyor. Büyük şehirlerde metro ve tramvay sistemlerinin yoğunluğa karşı en etkili alternatif olduğu biliniyor. Ancak mevcut altyapıların yeterli olmaması sürdürülebilir ulaşım çözümlerini bekletiyor. Ulaşım politikalarının sadece geçici gecikmeleri değil, uzun vadeli kentsel planlama ve çevre koruma açısından da göz önünde bulundurulması gerekiyor. Ulaşım zorluklarının çözümü sadece altyapı değil, sürdürülebilir kentsel planlama ve çevresel dengelerin korunmasıyla mümkün. Şimdilik bu kadar.
1: Cupreading.com'daki her kahve falı okuması kişisel şans elemanlarınızla birlikte gelir. Şans sayılarınız, renkleriniz, günleriniz, taşlarınız, hatta şans yönünüz bile. Sadece bir fal değil, haftanız için bir rehber. Finganınızı yükleyin ve sizinkini keşfedin. Cupreading.com

Espresso. Espresso. Espresso. Espresso.